0: yeni din fufro bia o yeni din fufro bia eka o twedi aponyam kopa o basa ya dum okutwensu okufra bo opa magwo nyam kopa o o min timrim dadi ako
1: eni bai 2014 kring ni edisi
0: tumi wura ani awurade